herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken.

0: bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne.
1: Bu ses bir bakışına sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Kare.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
2: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: var senin için. Geceler aram oldu bak bu aralar.
1: Daha da kalkmam basit o numaralar. Kesintisiz en iyi müzik.
2: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
1: Burası Radyo Karadeniz. Hasret.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

etmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

Hani şu çerçevesiyle getirdi ve bir anı gözlerimde. Islanırken akan damlaların altında sıkıca sarılmıştın bana. Kulağına fısıldamıştım. Hatırla, hatırla. Sana benden, bana senden başka. Herkes yabancı, herkes ev. Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, asla birbirimizi bırakmak yok, terk etmek yok,

Erzurum ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaledeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalukları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalukları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kırlandır karateli sardı dört yanımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak canımızı.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam.
3: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolundaki çalışmalara ilişkin bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların takip edildiğini belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

gözlerin ne renk ve ben neden seni unutamam.

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya.
0: Buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere ayrılma.

0: hit müzik. %100 hit müzik. Burası Radyo Karadeniz.
1: Bana öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize kal.

0: olacaksın. Abi böyle yaşa derken kalbimize sormuşum.
1: Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: Daha dinamik.
1: Daha güncel. Daha çok müzik.
2: Daha samimi. Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
2: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde ne denli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
2: Is this real? Is he gonna die?
3: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
1: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
4: There is no deeper tie, no stronger bond.
5: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
6: Cinevizyon.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694
2: En doğru frekanstasınız.

0: dinle. Hala iki ülke gibi yarın sevdası. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolundaki çalışmalara ilişkin bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların takip edildiğini belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi. Spor. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz çalacak. Alem dinleyecek.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

0: başka bir frekans için değil, başka bir anlayış için.
1: Radyo Karadeniz. Dalga FM.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 12 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 25 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 473 şüphelinin yakalandığını, 286'sının tutuklandığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili yürütülen arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li müzakerecilerle İran heyeti arasında temasların sürdüğünü kaydeden Trump, bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Gezegenimizin.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694.
2: En doğru frekanstasınız.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır. Yapanın yanına kar kalmayacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinden yararlanarak evlenen Esma Nur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin Bahçeli Evler'deki evlerinin ilk misafiri oldu. Türkiye'nin İbero-Amerika Konferansı nezdinde ortak gözlemci statüsü için yaptığı başvuru, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta gerçekleştirilen İbero-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2 adet yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek envantere girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina Sarı Lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın. Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

şarkılarıyla bu çok güzel pazartesi gününde Retro'da ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. 90'lar dedik ama 70'li yıllarla başladık bugün programa. Üç Hürel, Sevenler Ağlarmış sonrasında. 1998 yılına gidiyoruz. Kıraç'ın ilk albümü Deli Düş'teyiz. Şarkımız da Çeşminaz. Hoş geldiniz.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

Yazar Fuat Özkan'la 1984 yılına gittik. Eli Güne Karşı Yapayalnız çok da özel bir albümdür. Hatta bu albümdeki birçok şarkıyı hala keyifle dinliyoruz. Güllerin içinden sonrasında retroya Ajda ile devam edeceğiz. The Best of Ajda albümü 1998 yılında yayınlandı. Aslında yıllar öncesinde Longplay'de de yer alan keyifli şarkılardan bir tanesi. Her yerde

70'li yıllardan Semiramis Pekkan'dan bildiğimiz şarkı 2008 yılında Issız Adam'la yeniden hatırladık. Bana Yalan Söylediler sonrasında Kerim Tekin'le devam edeceğiz. Haykırsam Dünya'ya şarkıcının ikinci ve maalesef son stüdyo albümü.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Aysel Yaman'ın daveti üzerine katıldığı Türkiye turnesinde Ege ve Akdeniz şeridinde 100 bine yakın kişinin reaksiyonunu deneyimleme fırsatı buldu ve böylelikle asıl mesleğini bırakıp bestecilik yönüyle hayatımıza girdi. Nev ilk albümü Her Şeye Rağmen'den Bazen'i çaldım sizlere. Emre Aydın'la devam edeceğiz. 90'larda popüler Çelik şarkısı Hercai'yi bir de onun yorumuyla dinleyelim.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694
2: Radyo Karadeniz.

Teoman'la 2003 yılına gittik. Çok sevdiğimiz albümlerden bir tanesi ve hala keyifle dinlediğimiz Senden Önce, Senden Sonra sonrasında Retro'nun bugün kapanış şarkısı Sibel Bilgiç'ten Alışamadım. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Ben Rana.
0: Rana'yla hayatın ritmi başlıyor.
1: Hayatın ritmiyle radyonuzdayım.

Yepyeni haftayı karşıladık. Pazartesi güzel olsun diye hayatın ritmine başlayabiliriz o halde. Gününüz güzel olsun. Pazartesiniz keyiflensin diye hayatın ritmine başlıyoruz. Tarkan'la açılışı yaptık. Yine önünüzdeki 2 saat boyunca çok sevdiğiniz seslerle günü daha çekilebilir hale getireceğiz. Edis burada olacak. Oğuzhan Koç, Aydın Kurtoğlu, Berksan, Emre Kaya, Soner Sarıkabadayı çok daha fazlası var. Önümüzdeki dakikalarda ve dahi program içerisinde. Güzel, yine dop dolu bir 2 saat bizi bekliyor. Hem gündemden uzaklaşacağız haberlerle hem de haberdar olacağız. Bilmediklerimizi de öğreneceğiz tabii. Kulağınız hayatın ritminde olsun. Ben Rania, mikrofon başındayım. Pazartesiyi keyiflendiren programınız Hayatın Ritmi başladı bile.

0: Televizyon.
1: Sometimes it's like I'm sitting next to the girl I used to be and she's so mad at me because she thinks I've lost everything that made us special.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Charlie ve Harper her şeye rağmen birlikte yeni bir gelecek kurma hayaliyle evlerinden ayrılıp başka bir şehre taşınan Harper ve Charlie hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Harper şeflik kariyerinde ilerlemek için tutkuyla çalışırken Charlie kendi geleceğine dair belirsizliklerle mücadele eder. Başlangıçta ortak bir hayalin parçası olan bu yeni hayat zamanla ikisini farklı yönlere sürüklemeye başlar. Harper'ın kariyerinde attığı adımlarla Charlie'nin yaşadığı durgunluk arasındaki fark büyüdükçe çiftin bir zamanlar güçlü olan ilişkisi de giderek daha fazla baskı altında kalır. Yetişkinliğin getirdiği sorumluluklar, değişen beklentiler ve gelecek kaygıları aralarındaki mesafeyi derinleştirir. Harper ve Charlie sonunda ilişkilerinin en zor sorusuyla yüzleşmek zorunda kalır. İki insan farklı yönlere doğru değişirken aşk onları bir arada tutmaya tek başına yeterli midir?
1: Wonder what purpose it serves.
3: You know, I've got a shoebox like this.
1: I always feel like I should throw mine away.
4: Is there something in your future that you're worried about?
2: Dram ve romantik türdeki filmin yönetmenliğini Tom Dane ve Mac Eldridge yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Emilia Jones, Nick Robinson ve Nicholas Grillo var. İyi seyirler.
1: I love you so much. You're my best friend.
5: Slowly become a stranger again.
6: We carry each other with us.
0: Cinevizyon.

Hatırlarsınız 2004 yanlış hatırlamıyorsam Rafet El Roman bu şarkıyla harika bir çıkış yapmıştı. İşte o yıllara dair unutamadığımız şarkılar, o yıllara dair unutamadığımız anılar diyelim. Yeniden canlandı 2026 ilkbaharında Edis yalancı şahidimi seslendirdi. Biz bu kez Edis yorumuyla dinledik çok sevdiğimiz Rafet El Roman şarkısını. İyi ki bazen diyorum 90'larda, 80'lerde çocuk olmuşuz, genç olmuşuz, o yıllarda müziği, hayatı dolu dolu yaşamışız diyorum bazen. Bence en şanslı nesil biziz herhalde. Peki yalancı şahidimi canlı canlı dinledik. Vakti zamanında Rafet El Roman'dan da bu kez Edis'i geride bırakırken Aydın Kurtoğlu ile devam edeceğiz. Bugün de yine pazartesiyi keyiflendirirken öptüm diyecek hayatın ritminde.

dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

Şimdi karşınızdakinin kişiliğini öğrenmek istiyorsanız kaşına bakın, gözüne bakın, parmak hareketlerine bakın, işte nasıl gözünü yukarı kaldırmış ona bakın gibi bir sürü değişik karakteri ortaya çıkartmaya çalışan yöntem var. Ama kişiliğimizi şekillendiren o kadar çok genetik yapı var ki, yani o kadar çok değişken ki aslında insanların kişiliği. 1 milyondan fazla genomu inceleyen bilim insanları dışa dönüklükten kaygıya kadar kişilik özellikleriyle bağlantılı 1260 genetik varyant belirlemişler. Özellikle insanların yaşam biçimlerini de nasıl etkilediğini de incelemişler. Yani biz öyle tırnak uzunluğundan saç şekline, işte adım atmasından göz kırpışına falan bu tarz şeylerle kişiliği çok da fazla tanımlayamayacağız, anlayamayacağız, açıklayamayacağız. En güzeli bir müddet beraber vakit geçirmek, karşınızdakini tanıyabilmek için. Ha, o da yeterli olmuyor bence ama en azından daha iyi tanırsınız. Yeni haftaya başlamışken pazartesiniz doğru insanlarla başlasın diyelim.

Doğa yavaş yavaş renklerini değiştirmeye başladı. Eylül'ün son haftasındayız. Bu hafta ortasından sonra Ekim'i karşılayacağız. Sıcaklıklar da kendini hissettiriyor. Doğa da kendisini hissettirmeye başlıyor. Siz de hayatınıza yeni tonlar katabilirsiniz mesela. Ay sonbahar geldi, şimdi depresif mi olacağım diye düşünmek yerine, sonbahar depresyonunu kendinize çağırmak, üzerinize yüklemek yerine ruhunuzu canlandıracak şeyler yapabilirsiniz. Küçük ama etkili rutinlerle sonbaharın hüzünlü yanını değil etkileyici tarafını hissedin demişler haberde. Ne yapacağız peki? D vitamini alacağız. Yani aklınıza ne geldi bilmiyorum ama işte renklerle eğleneceğiz, müzik dinleyeceğiz gibi şeyler gelmiş olabilir. Biz biraz daha real açıdan baktığımızda daha canlı hissedebilmek için vitaminleri toparlayacağız. D vitamini ve dengeli beslenmeyle sonbaharı karşılayın diyorlar. Ritmik egzersiz ve doğa yürüyüşleri yapın. Hala doğaya çıkabilecek sıcaklıklar varken ruhunuza iyi gelecek olan şeyleri yapmaya bakın. Tamam, biz gene müzik dinlemeyi ekliyoruz bu rutinler içine. Bir de tabii ki düzenli uyku ve zihinsel detoks var. Tüm bunları yaptığınızda sonbaharı daha enerjik karşılayabilir, tamamlayabilirsiniz.

0: Herkese merhaba. Ben Rayna. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

haftayı karşılarken pazartesi daha keyifli olsun diye gündemden uzaklaşıyoruz ama keyifli haberlerle devam ediyoruz. Bu güzel haberlerden biri de anne adaylarına gelsin. Eğer anne olmayı planlıyorsanız, ki isteyen herkesin bu dünyada o duyguyu tatması ümidiyle diyorum, anne adaylarının yediklerine dikkat etmesi gerektiğini söylüyorlar. Keşke bir 18 sene önce bu haberleri bana birileri okusaydı diye düşünüyorum bazen. Çünkü o dönemde, yani anne olmaya hazırlandığım dönemde, ben canımın istediği her şeyi yemiştim. Kilo alma açısından konuşmuyorum. Bebeğin lezzetleri tatması açısından konuşuyorum. Bilseydim daha fazla sebze yerdim mesela. Çünkü bir bebeğin beslenme tercihleri annesi hamileyken tükettikleriyle belirleniyormuş. Yani bebeğiniz karnınızdayken sevgili anne adayları, bebeğiniz yediklerinizin lezzetini alıyormuş. Doğduktan sonra da karşılaştıkları tatlar ve kokularla ilk kez tanışmış olmuyorlarmış. Böylece siz hamilelik sürecindeyken tükettiğiniz o yiyecekleri

sevdiğiniz insanla hayatınızı birleştirmek, bir ömür geçirmek ilk başta heyecan verici olabilir. Bir ömrü paylaşacağınız, doğru insanı bulduysanız eğer evlilik gerçekten çok güzel bir şey. Hem sevgili, hem eş, hem arkadaş, hem dost, hem yardımcı, yani her şeyiniz olacak insan varsa yanınızda, evet, ömrünüz sağlıklı ve mutlu geçecektir. Fakat yapılan araştırmalar, yani 1972 yılında bir sosyolog, Amerikalı bir sosyolog bu araştırmayı yapmış. Bugün hala geçerli bir tespit olarak çıkıyor karşımıza. Evli çiftler için her ikisi de aynı dinamiği taşımıyorlar. Yani her evliliğin içinde aslında birbirini deneyimlediği iki ayrı evlilik varmış. Aynı çatı altında, aynı nikahla kurulmuş ama bambaşka deneyimlerle tanıyabileceğiniz insanlar. Yani bu araştırmada bekar ve çocuksuz kadınların daha uzun yaşadığı, evlenmiş çocuğu olan kadınların daha çok yorulduğu sonucu var. Ki yadsınamayacak bir sonuç ama bunun için diyorum size yardımcı, hayatınıza dost, gerçekten sizinle birlikte hayatı yaşayan birini bulduysanız eğer, karşılıklı, hiçbir şeyi sorgulamadan sadece mutluluk odaklı bir ilişkiniz varsa şanslısınız. İşte bu yüzden son yıllarda evlenenlerin sayısı azaldı. Doğru insanı buldum mu acaba diye düşünürken, yanlış mı acaba karşımdaki insan diye anlamaya çalışırken doğru insanı da kaybediyoruz. Gerçekten sizi sevebilecek, sizin de gerçekten verdiğiniz değeri önemseyecek, hak edecek insanlar olsun hayatınızda. Fakat bekar ve çocuksuz kadınlar daha uzun yaşıyorlarmış, haberiniz olsun.

Kahvaltılar yapıldı mı bu sabah? Umarım kahvaltıya atlamamışsınızdır. Evet, hala günün en önemli öğünü ve bir de doğru saatte yapmak gerekiyor. 30 binden fazla yetişkinin verileriyle yapılan kapsamlı bir araştırmada ilk ila son öğün saatlerinin yaşam süresi kalp damar sağlığıyla doğrudan bağlantılı olabileceğini ortaya çıkartmış. Peki bakalım ne zaman kahvaltı yapacağız? Verilere göre ilk kalorisini sabah 7-8 arasında alanlar daha sağlıklı oluyorlarmış. Saat 8'den sonra kahvaltıyı bırakanların ölüm riski daha fazla artarken ilerleyen saatlerde riskin %29'a kadar çıktığını belirlemişler. Özellikle ilk öğünü öğleden sonraya bırakanlarda kalp ve damar hastalıkları daha fazla görülüyormuş. Ortalama yaşam süresi de 2,5 yıl daha kısaymış. Yani kahvaltınızı öğleden sonra bırakmayın, hatta sabah 7 ile 8 arasında yapın diyorlar. Günün son öğününü ise 19'dan önce tamamlamak gerekiyormuş, haberiniz olsun. Yani saat 6-6,5 gibi akşam yemeği yiyeceksiniz, 7-8 arasında da kahvaltı yapacaksınız. Bunlar vücudumuz için en sağlıklı saatler, sonra biz duymadık değil mi?

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirildiğini açıkladı. Yeni uygulama 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı nezdinde ortak gözlemci statüsü için yaptığı başvuru, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2 adet yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek envantere girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Spor. Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.
3: Devam ediyor.
2: Devam ediyor.

Peki, araştırmalara göre biri bize sevgisini gösterdiğinde yaralarımız daha hızlı iyileşiyormuş. Hangi yaradan bahsediyoruz? Kalp yarası mı, cilt yarası mı? İnce bir detay. Tabii ki her ikisi de. Çünkü sevgi, şefkat, olumlu davranışlar, sosyal ilişkiler, vücudumuzda gerçekleşen biyolojik süreçleri fizyolojik yaraların iyileşmesinde doğrudan hızlandırıyormuş. Kortizolün düşmesi, oksitosin ve işte mutluluk hormonlarının salgılanması, yani birinin bize sevgi göstermesi daha hızlı iyileşmemizi sağlıyormuş. Hani anne öpünce geçer ya, işte sevdiğiniz biri yanınızda olunca da daha hızlı geçiyor. Bütün hastalıklar neredeyse. Sevgi iyileştiriyor diye bir kez daha eklemiş olayım yeni haftayı karşılarken. Gerçekten sevmeye ve sevilmeye ihtiyacımız var.

2020'de başımıza gelen Covid pandemisinden sonra pandemi lafını duyunca şöyle bir korkuyoruz. Bir haber çıktı karşıma. Bu kez demans pandemisi geliyor diyorlar. Yani zihninize iyi bakmazsanız unutkanlık, Alzheimer, demans öyle çok artacak ki 3 katına çıkması bekleniyormuş. Yapılan araştırmalarda bilim dünyası sessizce yaklaşan yeni bir küresel sağlık tehdidine dikkat çekmiş. Demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı 2050'ye kadar 3 katına çıkacakmış. Belki de o yıllarda hala hayatta olursak, yani bir 24 sene sonra kaç yaşında olacağınızı hesaplayın. Şöyle düşünüyorum. Evet, yani 70'leri geçmiş olacağım ben. Dolayısıyla demansa da yakalanma ihtimalimiz yüksek olacak o yaşlarda. İşte bugünden zihnimize, kendimize, düşüncelerimize, hafızamıza, beynimize iyi bakmamız gerekiyor. Şimdiden hatırlatmış olayım, 2050'lerde yani kötü haber vermek gibi düşünmeyin de önlem almak gibi düşünün. Demans 3 katına çıkacakmış. O halde çok sevdiğiniz şarkıları ezbere alın. Ezbere bilmediğiniz şarkıları ezberleyin. Yeni şarkılar ezberleyin. Yeni bir dil öğrenin. Eskiden olduğu gibi bulmaca çözün. Yani bir şeyler yapın kendiniz için.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Kahvenizi içtiniz mi? Kahveler içildi mi? Yani saat 9'dan sonra kahve için diyorlar. Muhtemelen hazırladığınız kahveleri içtiniz. Peki kahve içmeseniz bile sabah erken saatlerde kahvenizi koklayın diyeceğim. Çünkü kahveyi koklamak da işe yarıyormuş. Yapılan araştırmalar kahveyi sadece koklamanın içmeseniz bile ruh halinizi iyileştirdiğini, beyin aktivitelerini değiştirdiğini ortaya çıkartmış. Peki içmeyelim o halde. Koklayalım kahveyi. Neden? Çünkü sabah kortizol yüksek oluyor. Kahve içmeyin diyorlar ya. Erken saatte canımız kahve isterse koklayalım. Sadece koklamak bile beynimizin aktivitesi üzerine belirgin etkiler yaratıyormuş. Kahve uyandırıyor, enerji veriyor, iyileştiriyor. Bu yüzden kahvenizi keyifle yudumlayın. Tabii içine şeker atmayın. Biz gününüzü tatlandırıyoruz en sevdiğiniz şarkılarla. Oğuzhan Koç ve Salman Tin, Eylül'le radyolarınızda.

sosyal medyada o kadar çok tavsiye veriliyor ki uymamak lazım o tavsiyelere. Bir abla tavsiyesi mi desek bunu da. Peki özellikle TikTok ve Instagram'da sağlıklı beslenme paylaşımları verenlere uzmanlar uyarıda bulunmuşlar. Sağlıklı yaşam adı altında paylaşılan beslenme içeriklerinin göründüğü kadar masum olmadığını, özellikle kısıtlayıcı diyetlerin, idealize edilmiş bedenleri öne çıkaran içeriklerin yeme davranışları ile beden algısı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söylüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, hepimiz yaratıldığımız bedende güzeliz. Zorlamamak lazım fazlasını. Birkaç kilo fazlamız var diye de hayatı zehir etmemek lazım. En güzeli hayatın, yediklerinizin tadını çıkartın. Ha, sağlığınızı bozmasın tabii ki, en önemlisi sağlık. Ama siz zayıflayacağım, bedeninizi incelteceğim diye hayatı kendinize zehir etmeyin. Sosyal medya paylaşımlarını da işte bu yüzden çok da kayda almayın.

0: dikkatini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Yeni haftayı karşılarken pazartesi gününde günün iki saatini paylaştık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bu pazartesinden umarım en az benim kadar keyif aldınız. Biz pazartesileri seviyoruz. Pazartesileri sevdiriyoruz hayatın ritmiyle. Yarın yine en sevdiğiniz şarkılarla, en güzel haberlerle diyelim buluşalım. Yarına kadar kendinize hak ediyorlarsa yanınızdakilere de iyi bakın. Sizin sevginizi hak eden insanlar olsun bugün. Hoşça kalın.

0: reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Masrafları kısmak için reklamları durdurmak, zamandan tasarruf etmek için saati durdurmaya benzer. Siz saati durdurmayın. Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 06 94 0532 715 06 94.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

şöyle frekanslarımızı ayarlıyoruz. Ardeşe, Fındıklı, Pazar, 87.5, Çaylı, Rize, Trabzon, 90.6 frekanslarımızı ayarlıyoruz. Artvin 90.6 frekanslarında yayındayız. Şöyle Coşkun Show canlı yayın başlıyor. Ha böyle sonu ne kadar açıyoruz sesi. Sonu ne kadar açın, sonu ne kadar. Herkese duyurun sesimizi. Haftanın ilk günü. Vallahi ilk günü devirdik. Akşam ettik bu akşam.

Makfale gurişkimi. Ela gitravuda le sitimame mişkimi. Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle. Akşam saatlerinde her akşam burada olacağım. Sadece cumartesi pazar yayınımız olmuyor. O zaman da dinleniyoruz böyle akşamları. Her telden, hani Adem Bey diyor ya, her telden. Vallahi akşamları böyle hareketli hareketli. Arada slow. Böyle.

Yüreğime işte. Evet, şöyle mesajlarımıza cevap verelim o zaman. Şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatalım. Şöyle bir hatırlatalım değil mi? Yayınımızda başladık. 0532 715 0694, 0532 715 0694. Ne olur WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere mesaj atabilirsiniz. İstekleriniz varsa da çalabiliriz. Böyle hareketli istekleriniz olsun. Bir de Karadeniz olsun. Karadeniz ağırlıklı olsun. İstediğinizi atın. Olduysa varsa çalıyoruz. Evet, Ercan Bey ulaştı bizlere. Ercan baylar. Bir alkış göndereyim sana Ercan. Seni tebrik ediyorum gerçekten. Selamun aleyküm Coşkun Bey, senin yayına gireceğin gün iplerini çekiyoruz. Cidden özletiyorsunuz. Valla teşekkür ediyorum. Ercan kardeşim valla böyle yazarak beni utandırıyorsun. Teşekkür ediyorum. Valla varlığın daim olsun. Teşekkür ediyorum tekrardan. Her gün gel gel, her gün buradayım yani. Her gün, hafta içi her gün buradayım. Bir şey olmadığı sürece her gün buradayım.

Kapısında ayvalık, dalları kalabalık. Sen balkonda, ben camda, ne saray sevdalık. Belgemizin en güzel radyosundan şu an sizleri seslenmekteyim. Evet, şu an işten çıkıp da eve giden var mı? Araç başında olan var mı? Ya da dükkanda olan var mı? Anlaşıldı, bu saatte evdesiniz yani. Bakalım şöyle bir yoklama alalım. Kimler bizimle? Bizleri dinliyor. Şöyle bütün Karadeniz bölgesinden mesajlarınızı bekliyorum. Sesim ulaştığı her yerden mesajlarınızı bekliyorum. Coşkun Show devam ediyor.

Evet, şöyle cumartesi günü, geçen cumartesi günü pazarımızın güzel ilçesi Pazar'da, o nasıl bir kelimeydi? Pazarımızın güzel ilçesi Pazar'da, Rize'mizin güzel ilçesi Pazar'da kız kulesi, kalesi diyelim ona, tesislerinde güzel bir etkinlik düzenledik. Orada güzel etkinlik düzenledik. Gerçekten güzeldi mekan. Beğendim. Vallahi tam böyle oturacak. Tam da karşısında havalimanı var. Yani böyle uçaklar da yandan yandan kalkıyor. Bu arada kalenin de zaten bir manzarası süper. Yani gitmenizi tavsiye ediyorum. Evet, cumartesi günü orada böyle küçük çaplı mı desek bilmiyorum ama güzel bir konser düzenledik. Böyle kimler vardı orada? Orhan Bozkan vardı, Zekeriya Bozkan vardı, Onur Erdem, Osman Çırakoğlu, İsmail Ceylan, Emre Salep, bir de konuk sanatçılar. Aha, bir de sunucu ben. Arada ben de şarkı okudum tabii ki de. Şarkılar okudum. Güzel bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerin devamını devam edeceğiz yani. Bu etkinlikler devam edecek. İlk pazardan başladı. Ondan sonra bakalım Fındıklı, Arhavi, Hopa, Çaylı da olabilir. Ardışen'e de geleceğiz. Böyle desteklerinizi bekliyoruz. Buradan iş adamlarına duyurulur yani, bizi dinleyen. Vallahi halk o akşam gerçekten çok sevdi, böyle eğlendiler. Bol bol horonlu, stof şarkılı, işte gelen sanatçılarımız güzel bestelerini orada söylediler. Valla çok güzel bir etkinlik oldu. Devamı gelecek bunun. Valla kimse bir kuruş para almıyor. Herkes gönüllü.

0: Evet, bizlere kimler ulaştı? Şöyle WhatsApp mesaj attığımız hemen bakıyorum. Valla mesajlarınız gelmeye devam ediyor bu arada. Ercan kardeşim yazdı. Ercan kardeşim, seviliyorsun. Evet, Canan Hanım ulaştı bizlere. Canan Hanım'a şöyle bir alkış gönderelim. Ben de dinlemekteyim. Sıradaki şarkıyı işten çıkıp evinde temizlik edenlere ve işten çıkıp kahveye ya da televizyon karşısında uzananlara gelsin. Aha. Bir dakika, burada bir gönderme var sanırım. Burada bir gönderme var. Vallahi o yazdığım mesajı ben anladım. Peki o dinliyor mu? Dinliyor illaki. Sesim ulaşmış mıdır? E ne yapacaksın? Erkekleri de böyle de bizleri de artık böyle kabullenmeleri gerek değil mi?
1: Tunda vuramadım, üç kurşun bir fidana. Tunda vuramadım.
0: Canan Hanım'a selamlar. O gönderi gönderene de selamlar olsun buradan. Erkekleri ya üzdürmem burada. Tamam, ben sizden yanayım. Almayacağım seni. Öyle bekar dur da vur. Şöyle grubundan. Öyle bekar dur da dur. Dinleyelim. Hiçbir yere ayrılmayalım güzeldi. Program sizleri

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Valla şöyle Hayal Han'dan Demli Çay dinledik. Yarali, yarali yürekler. Bizlere şöyle güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Evet, Rıfkı Baylar bizlere ulaştı. Rıfkı amcamıza bir alkış gönderiyorum buradan. Selamun aleyküm Coşkuncum. Ben de buradayım, seni unutmuyorum. Ben de seni dinliyorum. Hayırlı yayınlar dedi kendisi. Valla tebrik ediyorum Rıfkı Baylar'a. Aynı 18'luk genç gibi. Valla mükemmelsin. Bir alkış daha gönderiyorum sana. Evet, şöyle Ayhan Aptekin'den Sevdalıyım Sevdalı. Bütün dinleyenlere gelsin o zaman.

Az önce jenerik müziği dedin ya. Hadi Allah şahit olsun. Ohohoho. Aynen öyle. Haykırmak, bağırmak, içimi dökmek istiyorum. Akşamları yapabiliyorum bunu da sabahları yapamıyorum tabii ki de. Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle güzel güzel mesajlarınız gelmeye de devam ediyor. Asi Doğma. Mesajlarını ulaştırdım. Erol abim sen misin? Erol İslamoğlu. Valla ismin çıkmadı abim. Coşkun, hayırlı yayınlar İstanbul Çekmek köyde. Aha tamam tamam. Dinliyorum dedi Erol abi. Bir de üstüne vurgulayarak yazdı. Ben dedi Erol. Ben dedi Erol. Ardeşenli Erol. Evet, kendileri şu an Çekmeköy'de. Çekmeköy'de. Çekmeköy'de, evet, orada olduğunu biliyoruz. Buralar rahatım. Rahat rahat dolaşabiliyorum. Oh, ses yok, seda yok. Erol abi çünkü Çekmeköy'de. Seviliyorsun abim. Seviyoruz seni. Ben de diyorum bu Ardeşen neden sensiz? Bir sessizlik var yani burada. Bir sessizlik var gerçekten. Düşün yani. Evet, şöyle Davut Güloğlu'na Tanıdın mı gözlerin adlı parçayı dinliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım. Şöyle güzel güzel şarkılar sizleri beklemekte. Valla şöyle güzel mesajlarınızla bizlere ulaşmakta. Bakalım bizleri şu an nereden dinliyorsunuz? İl dışında dinleyen var mı? Yurt dışından var mı? Sesimizin ulaştığı her yerden şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Bir de şöyle WhatsApp mesaj hattını hemen hatırlatalım. 0532 715 0694. 0532 715 0694. Ne oldu mesaj hattımızdan? Bizlere ulaşabilirsiniz. iOS, Android uygulamalarından da Radyo Karadeniz yazarak uygulamamızı indirip oradan valla daha rahatlıkla bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, şöyle bir Davut Güloğlu'ndan Tanıdın mı gözlerin adlı parçayı tekrardan sizlerle birlikte

Oo, Berat. Berat da aramızda şu an, bizleri dinliyor. Berat Yılmaz'a bir alkış gönderiyorum. Dutkin'un gülü gülü. Vallahi hele şükür Berat kayınçom. En küçük kayınçom. Ama herkesten büyük, buna emin olun. Muhammed Kara Aslan'dan bir şarkı istiyorum dedi. Tamam, söz göndereceğim senin için. Evet, Erol İslamoğlu. Erol abim, Erol İslamoğlu. Resul Dindar'dan, Dindar'dan. Benim sevdamı çalar mısın? Yani bu dil takılması ne oluyor? Demek ki çayıngı iç. Kendine gel, kendine anlamına geliyor. Tabii ki de abim, hazırladım, isteğini çalacağız. Evet, Ercan Bey yazdı bizlere. İsmail Türüt'ten 40'tan sonra Sevdaluk ne sarayı saray. Hamza Baylar'a gelsin dedi. 40 yaşını geçti mi? 40 yaşında mı tam? 40 yaşındaysa tamamdır.

0: konuk edin Metin abi. Lütfen Metin abi. Metin abi bak yarıda beni kestiriyorsun. Şarkıyı oku dedim, horon oynar demedi.
1: Fark etmez, oldu horon nedir?
0: Metin abi, Metin abi bak, yarıda kestirdim.
1: Tamam hadi devam.
0: Gönül dostlarımız böyle Avrupa'dan beri izliyor.
1: Tamam devam
0: ben et. Ben seni nasıl eğittim Metin abi ya?
1: Tamam hadi devam et.
0: Okuyabilirsin. Oku.
2: Valla şu video gerçekten hastayım. Metin abi ben seni nasıl eğittim? Akutakıydı ya. Gönül dostlarımız yurt dışından sizleri bizleri dinliyor. Ama yanındaki abi de yani şöyle saz çalıyor. Vallahi güzeldi. Şöyle bir reklam arasına giriyoruz. Bir dakikalık reklam arasından sonra hemen buradayım istiklerinizle. Reklam.
3: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Vallahi jenerik müziğimizde de çay koyduk. Ağır ağır kaynasın. Çalsın tulum kemençe. Karadeniz oynasın. Yayınımız devam ediyor. Öyle hareketli. Arada slow şarkılarına da devam ediyoruz. İstekleriniz de gelmeye devam ediyor bu arada. Şöyle güzel güzel mesajlarınız da bizlere ulaşıyor. İsteklerinizi sıraya koydum. Ercan kardeşimin isteği vardı. 40'tan sonra Sevdalık ne sarayı sarayı Hamza Baylar'a gidecek. Ondan sonra İmera'dan Bahar Gülü gelecek. Berat Bey, Berat ulaştı bizler, Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut'tan var mı enişte? Yoktur, yok. Yok, tanımıyorum onu. Bakacağım ama böyle şey şarkılarını, pop şarkılarını sona doğru bırakıyorum. Ona göre. Ben olayım şekeri.
1: Allah Allah. Daha hızlı çal. Zeybek havası çal bakayım.

0: Sübhaniye sokak 14 numara neresi biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Tarif etsene, nerede?
1: Buradan aşağı in. Sola dön. Sonra sağa. Çeşme var. Çeşmenin sırasındaki 3. ev.
0: Sağ ol hemşerim.
1: Allah Allah. Ben bu adresi nereden biliyorum acaba? Bu bizim ev ya. Bana bu dünya
2: size kal. Evet, şöyle ara ara Kemal Sunal replikleri gelecek, o da gelecek olduğu kadar. Böyle biraz renk katalım değil mi? Birazdan Şener Şen'den de gelecek yani, unutmadık. Ama Metin abiyi unutmuyoruz. Evet, dediğimiz gibi geçen gün cumartesi günü pazarda güzel bir konser düzenledik böyle kendi aramızda. Valla giren herkese çok teşekkür ediyoruz. Orhan Bozkan, Zekeriya Bozkan, Deli abim, Osman Çırakoğlu, Onur Erdem, Emre Salip vardı. Bir de sürpriz sanatçılar vardı. Böyle etkinliklerimiz devam edecek. Bir de ben vardım, ben. Etkinliklerimiz devam edecek. Kesinlikle ücret almadık, almıyoruz. Ama ileride ne olacak bilmiyoruz tabii ki de. Ama bu etkinlikleri devam edeceğiz inşallah. Ha böyle 40'tan sonra Sevdaluk ne sarıyı sar. Gelsin mi? Ercan kardeşimin isteğini hemen gönderiyorum. Hiçbir yere ayrılmıyoruz.

Evet, yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 19.29'u göstermekte. Bölgemizin en güzel radyosundan şu an sizleri seslenmekteyim. Coşkun Show devam ediyor. Vallahi akşam saatleri kendime güzel bir çay yaptım. Oh oh, hoşine sarıyor. Hey, şöyle mesajlarınıza bakıyorum. Evet, Kübra Hanım ulaştı bizlere. Ben Avusturya'dan Kübra okumuş. Sizleri dinliyoruz Rize'den. Ablam Beyza ve değerli eşi Ercan. Aha, Ercan, bizim Ercan. Baylara selam gönderiyorum. Çay zamanı oradayım şarkısını onlara armağan ediyorum. Şöyle bir de gülücük koydu. Ercan kardeşime duyurulur sanırım. Böyle bir selam yolluyoruz Avusturya'ya. Şu an bizleri dinlemekteler. Valla çay zamanı tavsiye etmiyorum gelmeni. Ya gerçekten çaya başlayamadım, inanın. Bir bitse diyeceğim de bitmiyor ki. Bu nasıl bitsin? Başlamadım ki daha. Köyde herkes bitirdi, ben bitiremedim. Buradan duyurulur. Gönüllü çay toplayan var mı aramızda, bana yardım edebilecek falan filan. Erol Bey, Erol İslamoğlu. Sen duydun sanırım abim. Coşkun düğündeki gibi topları sona mı bırakıyor? Aynen abi. Aynen, aynen. Ben öyleyim. Ben öyleyim Erol abi. Biliyorsun Karadeniz candır. Karadeniz devam ediyoruz. Sordum sen nerelisin dedi, aynı terelli ısrar edince. Evet, şöyle hemen bakıyorum bizlere kimler ulaştı. Güzel eğlendindi sen de cumartesi akşamı, fena değildin ya. Onu bunu boş verdi. Ahmet Kaya'dan Giderim çalsana artık, bir çık bu Karadeniz'den. Aha aha. Karadeniz. Aa, olur mu? Metin abi, ben sana böyle mi uğradım? Akotokhedi ya. Akotokhedi Metin abi. Yurt dışından şu an bizleri dinliyorlar. Gönül dostlarımız dinliyor. Karadeniz'den çıkılır mı? Şaka şaka, güzel güzel şarkılar da çalacağız tabii ki de. Hep Karadeniz'den de çalmayacağız da. Abartmayın yani. Evet, isteklerinizi çalmaya çalışacağım. Çalmadıklarım varsa da hemen yazın isteklerinizi çalmadın diye. Varsa çalıyorum hemen. Evet, bizlere Ramazan abim ulaştı. Abim neredesin, ne zamandır görmedim seni. Ramazan Demir Ata bizlere ulaştı. Evet, Sırbistan Belgrad'dan Ramazan Demir Ata. Valla bayağı kişi var, okuyacağım hepsini abim. Yusuf Topaloğlu, Hamdi Ofluoğlu, Selman Yanılmaz ve Murat Gökten kucak dolusu sevgili selamlar. Goşkomberi Paraşka Memotahi çalarsan sevinirim dedi. Bakacağım abi varsa. Ramazan abim saygılar sevgiler. Vallahi şu an Sırbistan'dan şu an bizleri dinlemekteler. Abim hava durumu nasıl orada? Soğuk mu burası gibi, nasıl dur orada? Valla Yusuf Topaloğlu, Hamdi Ofluoğlu, Selman Yanılmaz, Murat Gökten kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Nereden? Radyo Karadeniz'den, Rize Ardışen'den, Rize bölgesinden. Şöyle bir alkış gönderiyorum sizlere. Kolay değil şu an yani Sırbistan'dan bizleri dinlemekte. Selamlar olsun. Vallahi bakacağım isteğine bakacağım abi. Varsa listemde çalacağım hemen.

Şöyle Ekin Uzunlardan sıra sende. O sıra ne zaman ben gelişe. Evet, şöyle bir Osman Çırakoğlu yorumu dinliyoruz. Yayla çiçeği. Valla son zamanların güzel patlaması yapan abimiz. Valla çok güzel sesin var abim, tebrik ediyorum. Başarının devamını diliyorum abim, böyle devam et. Valla çok güzel bestelerim var. Hele geçen gün o bir tane şarkını okudun ya konserde. Valla çok hoşuma gitti. O yani şarkını bekliyorum, inan. Gerçekten bekliyorum, yalan değil. O şarkın patlayacak. Valla ilk çıkarken bana gönder, ben çalmak istiyorum radyoda. Kesinlikle Osman abim. Şöyle bir yayla çiçeğini dinleyelim. Sonuna kadar açalım sesi.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu

0: Coşkun Show devam ediyor. Şöyle en son gelen mesajlarınızı hemen okuyorum. Evet, bizlere kimler ulaştı? Ahmet Kaya'dan bir şarkı istedi. Giderim. En son çalacağız onu, giderim. Ayarlıyorum onu. Evet, Büşra Hanım ulaştı bizlere. Hayırlı akşamlar Hasan. Hafıza'dan mendil çalabilir misin? Annem istiyor dedi. Tabii ki de annem istiyorsa göndeririz. Onu da listeye hemen almaya çalışacağım. Tabii bu şarkılar biraz gecikmesinin sebebi listemde bazen olmuyor. Onun için indirmem gerekiyor. Artık idare edin, bekliyoruz böyle yavaştan. Evet, Ercan kardeşim ulaştı bizlere. Abi, çaya yardımcı arıyorsun. İlk beni yaz içmek için. Aha. Öyle içmek için. Ben de şu an içiyorum. Toplamak için lazım. Toplamak için. Yani gönüllü gelecekse bir tane yani çay motoru ayarlarım yani. Ercan kardeşim buradan duyurulur. Olduğu kadar senin canın sağ olsun. Yandan yandan da sanki söylüyorum sana herhalde. Evet Ramazan abim, abidin yere bakan söylüyor. Abim valla az önce müzik arasında gerçekten çok baktım, bulamadım şarkıyı. Onun yerine başka bir şarkı ister misin? Evet, Ali Baylar ulaştı bizlere. Selamun aleyküm Coşkun'um, senden Ayhan Aptekin'den geldi geçti seneler. Çalarsanız çok sevinirim, iyi yayınlar diliyorum dedi. Valla şu ana kadar bana mesaj atan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Ama daha yayınımız bitmedi yani, yayınımız devam ediyor. Şimdi WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715 0694, 0532 715 0694. Ne olur WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir de iOS, Android uygulamalarından bizlere oradan rahatlıkla da ulaşabilirsiniz. Coşkun Show devam ediyor. Birazdan isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağım. Şöyle bir dakikalık bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Resul Dindar'dan sevduğum diyeceğim. Elisam'a gelsin. Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389.

0: 0541-7687.
1: Reklam. Bu da sesinizi duyurmanın bir yolu. Ama galiba biraz eskidi. Reklamınızı ilkel yöntemlerle mi yapmak istersiniz, yoksa bizimle mi çalışmak istersiniz?
2: Hemen Radyo Karadeniz reklam hattını arayın. Sizi cümle aleme reklam edelim. 0532 715 0694 0532 715 0694.

Yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 19.48'i göstermekte. Bölgemizde bugün hava durumunu hemen şöyle bir sunalım. Vallahi bölgemizde bugün biraz karışık. Hava açık. Bir yağmur var. En son girerken öyle yağmur vardı ki gök gürlüyordu. O di başı mamptu diyorlar ya. Aynen öyle. Bizim bölge zaten böyle. Dünyada bir liste açıklandı. Rize 4. sırada, biliyor musunuz? Vallahi ben de şaşırdım diyecektim, şaşırmadım. Neden şaşırmadım? İnanın gerçekten dünyada bir araştırılma yapılmış. Böyle sıralama yapmışlar. İlk sırada işte bilmem İskoçya'dan bir ülke var. Biz 4. sıradayız, yani kaptırmadık gene. Rize bölgesi dünyada en fazla yağış alan bölge seçildi, yani 4. seçildi. Yani yalan da değil yani. 9 günle unutmadıysam dünyada 4. seçilmiş en fazla yağmur ve kapalı gün. Güneşi unuttuk zaten. Güneş nasıl bir şeydi bilmiyoruz.

0: diyor bu yav?
1: Şimdi anlarız. Emine ne diyor?
2: Hadi abla, hadi abla, abla, abla, abla.
3: Ya.
2: Abla, abla, abla.
1: Öyle mi?
2: Abla, abla, abla, abla,
3: abla. Allah Allah, Allah.
2: Abla, abla, abla, abla, abla.
1: Bak sen.
2: Abla, abla, abla, abla, abla, abla, abla.
3: Vay canına.
1: Ne diyor bu?
4: Konuşturuyor, konuşturuyor. En sonunda ne diyor bu? Aynen öyle oldu az önce bana da. Aynen, aynen. Gerçekten Rize bölgesi birinciliği kaptırmıyor. Ama dünyada dördüncü olmuşuz yani. Valla şöyle isteklerinizi de sıraya koymaya çalışıyorum. Biraz bekletiyorum ama son istekler listemde yoktu, ayarlıyorum. Evet Ercan Bey, Coşkun abi, ben de baldızıma da bir şarkı göndermek istiyorum. Ayhan Aptekin'den Meftar şarkısını istiyorum yazdı. Gelecek o da. O da gelecek. Hepsi gelecek. Hepsini ayarladım. Sararsan dalım. Evet, Emine Hanım ulaştı bizlere. Bu sene birincilik bizde yağışta dedi. Kesinlikle katılıyorum.

Şöyle bir isteğimiz vardı. İsteğimizi hemen çalalım. Büşra Hanım annesini istedi. Vallahi annenin istediği için şöyle bir hemen gönderelim değil mi isteğini? Gönderelim.

Evet, hiçbir yere ayrılmayalım. Radyomuzun başında olalım. Radyo frekansımızı hemen hatırlatıyorum. Ardışen, Pazar Fındıklı 87.5. Vallahi havalimanından o tarafı doğru Çaylı'ndan başlıyor. Trabzon'a kadar 90.6, Artvin'de 90.6. Yani yayınınız giderse hiç şaşırmayın. Böyle hemen frekansımızı 90.6'ya alıyoruz. Radyo Kur'an'ı dinleyebiliriz. Hatırlatalım burada.

Yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Şöyle son yarım saatin içine bulunmaktayız. Bundan sonra şöyle isteklerimizi de çaldıktan sonra pop, slow devam ediyoruz. Hareketli devam ediyoruz. Her an her şey olabilir. Bu bizi kim alabilir? Şansı yok. Vallahi uzun zamandır söylememiştim bunu. Demeden de yapamayacaktım tabii. Evet, bizlere kimler ulaştı? Zekeriya Bozkan ulaştı bizlere. İyi yayınlar sevgili dostum dedi. Zekeriya abim, sana da selamlar olsun abim. Hayırlı akşamlar. Nasılsın? İyisindir inşallah. Abi Avusturya'dan bacanağım dükkanından senin radyonu açtı, seni dinliyor. Ona buradan babasına annesine ellerinden öper. Selam söylüyorum, bir alkış gönderebilir misin? Ha böyle, o zaman sonuna kadar sesi açsınlar. Bir alkış gönderelim o zaman. Vallahi o kadar istek vardı ki yani bitiremedim. Bir de şöyle meftare isteğimiz vardı, meftare. Gülü meftare, skanlişkalar, rakkanefe goftar. Şöyle Ayhan Aptekin'den, mekanı cennet olsun abimizin, şöyle bir meftare dinleyelim. Hiçbiri ayrılmayalım. Ondan sonra Gökhan Demirci'den Yaşa Sevduğum Yaşa'yla devam ediyoruz. Bir de şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatalım. 0532 715 06 94 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Yayınımız devam ediyor.

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Saatlerimiz 10-11'i göstermekte. Bölgemizin en güzel radyosundan şu an sizleri seslenmekte. Vallahi çok güzel mesajlarınız bizlere ulaşıyor. Böyle elimden geldiği kadar olan şarkılardan isimlerinizi çalmaya çalışıyorum. Birazdan Nasıl Kaybedim Ayhan Alptekin'den de bir isteğimiz vardı, onu da göndereceğim. Vallahi günün yorgunluğunu evde atıyor muyuz? Şu an kelevin cinit, hani Lacı'da elevin cinit ne demek? Uzandık demek. Uzanmışızdır illaki. İş yorgunluğu var mı? Çay yorgunluğu var mı? Çay devam ediyor mu peki? Vallahi ha böyle bir çay yapın, kendinize gel. Adam seven diyor, kendine gel kendine. Aynen öyle, kendine gidebilirsin yani.

Şöyle WhatsApp mesajımızı hatırlatalım. Böyle hatırlatıyorum ki bir dahaki programı unutmayalım. Direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şöyle WhatsApp'tan hemen bir bakalım bakıyoruz. Baktık. Gelsin. İnanın var ya, giriş yapacağım, giriş yapamadım. Onun için uzatıyorum böyle. Evet, şöyle WhatsApp mesaj attığımızı hatırlatalım hemen tekrardan. 0532 715 0694, 0532 715 0694. Rapçi mi olsak, ne yapsak? Zaten buralar her şey var. Sunuculuk, yorum, müzik, radyo programı, otoru, onçvaru, yazma, goliri, moliri, elatori, celatori. Yani Lazca bunlar, Lazca. Geçen gün cepete diyemedim de. Yani yapay zeka sordum. Lazca bana bir şeyler söyleyebilir misin dedim. Bana mucho öyle dedi ya. Vallahi duygulandım. Gerçekten duygulandım. Ama devamı gelmedi. Ben bu işi ona öğreteceğim gerçekten. Lazca öğreteceğim. Bölgemizin kültürünü öğreteceğim ona. Valla bir daha girdiğiniz zaman mucho öyle söyleyin. Bak size ne diyecek. Anlamadım efendim, ne diyorsun diyecek. Yok, geçen gün gerçekten öğretmeye çalıştım biraz. İnan bir mucho öreyi biliyor yani, yalan değil. Mucho öreyi biliyor. Yarın salı günü. Yarın akşam da buradayız. Allah nasip ederse. Aynı tempo, aynı enerji. Daha programı bitirmedik, daha buradayız. Haydi güzelim ya, bekar güzelim. Gidi eskiden ne güzel şarkıydı ya. Ama hala da devam ediyor yani şarkının popülerliği. Biz de jenerik müziği olarak kullandık burada. Şu an bizleri nereden dinliyorsunuz? Yazar mısınız böyle? Ben buradan dinliyorum. Ben hangi köydeyim? Köyünüzün Lazca ismini de yazabilirsiniz bana. Cileni Angvani, Cüneyi Angvani, Cileni Zgemi, Saleni Zgemi, Bakkozi, Cancı Avla, Rakkani. Yani böyle Papilat. Sesimize ulaşıyorsa yani nerelerden mesaj bekliyorum. Böyle merak ettim aslında. Sesim nerelere ulaşıyor? Şöyle WhatsApp'tan bir hatırlatalım. 0532 715 0694 ne oğlum? WhatsApp mesaj attığımızda şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Trabzon'dan var mı şu an dinleyen? Trabzon bölgesinden şu an sesim ulaşıyor mu? Ulaşıyor da işte dinleyenden mesaj gelirse güzel olacak. Artvin'de öyle tabii ki de. Hopa Arhavi. Şöyle mesajlarınız gelirken bu arada bir isteğimiz vardı, onu da hemen gönderelim. Ayhan Abdekin'den güzel bir istek geldi. Nasıl Kaybettim şarkısını dinliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım, hemen buradayım.

kendimi nasıl kaybettim? Çimento kağıdıyla kaplanmış kitaplarımla okula giderdim bir zamanlar. Karaymış'a tırmanır, türküler söylerdim avazın çıktığınca. Dağlarda yankılanırdı. Vefasızlığın V harfiyle tanışmamıştım henüz. Ömrümün kredisinden tükettim gençliğimi. En yakın dostlarıma meze oldum masalarda. Ben kendimi nasıl harcadım?

Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle mezdeki geldi ya. Elfi ala defteri. Şu an olmayacak şeyler. Hazır mıyız? Arada tabii ki de böyle şeyler de yani gerekli.

Evet, biraz şöyle pop yapalım değil mi? Erol Bey'in dediği gibi. Arada pop da lazım, en sona mı bırakıyorsun dedi. Ya ilk başta tabii ki de Karadeniz devam ediyoruz, ondan sonra pop'a devam edelim. Let's go. Evet, şöyle yayınımız devam ediyor. Belgemizin en güzel radyosundan şu an sizlere seslenmekteyiz. Genelde sabah yayını yapıyordum. Bu aralar gerçekten yorgun olduğum için bir vücudumda bir yorgunluk var. Bir hani derler ya, yılın yorgunluğu olduğu için sabah kalkamadım. Gerçekten denedim. Çok denedim. Olmadı şarkısı var. Aynen öyle. Olmadı gerçekten. Kalkamadım sabah. Ben bunu akşam saatine aldım. Vallahi dinleyen akşamda dinler diyorum. Vallahi akşam saatinde biraz daha böyle tempolu, enerjili oluyorum. Bundan sonra böyle biraz, yani bir iki ay falan belki akşam yayınından devam edeceğim, böyle saat 18.30 19'da falan yayına girip böyle 8.30 9'a kadar yayın yapacağız inşallah. Gelebildiğim kadar burada olacağım. Evet, Canan Hanım yazdı bizlere. Neden Mezdeke çalınca akıllara Adem Bey geliyor. Oynamayan evde kalsın der. Ya inanır mısınız? Adem abiye hastayım. Gerçekten hastayım. Kendisini aratmıyorum. Aha, bir böyle bir gelsin mi? Bir dinleyelim mi? Ula Adem. Ula Adem. Adem ve Hertel'den. Bir heyecanlandık değil mi? Adem abi geldi dile. Yok, gelmedi. Sabah inşallah yayında olacak. Öyle tahmin ediyorum. Akıbetin nedir ben de bilmiyorum yani, inanın. Adem abimizi seviyorum. Valla bu aralar güzel işler başarıyor kendisi. Geçen gün stüdyomuzda kim vardı? Kimleri gördün? Bir bilseniz. Valla Rize milletvekili Harun Mertoğlu vardı stüdyomuzda. Valla heyecanlandım. Bu arada o sırada da en son mesaj bölümünden bir ekmek vardı yani. En son gelen mesajımızda herhalde milletvekilimiz ona bakıyordu. Ziyaretlerde bulundular. Bir de Ardışen ilçe başkanımız da buradaydı. Evet, Ali Baylar yazdı bizlere. Çok teşekkür ediyorum. Coşkunum, yeni yayınlar dilerim. Yalnız değilsin, Karadeniz yanında dedi. Abimizi bir alkış gönderiyorum. Evet abim, doğru diyorsun. Hani ne diyorlar biliyor musun? Hani destek olunca gerçekten her şey güzel oluyor. Bir insana destek çok lazım. Destek lazım yani. Vallahi destek olmayınca olmuyor. Aslında sana uygun kelimeler ağzıma geliyor. Bir şey mi dedin? Tabii ki de bu her zaman her yerde aynıdır. Destek. Destek olmak gerek. Her zaman her yerden. Vallahi geçenlerde Adem abim var, Adem seven. Yani destek olmuyorlar diye de bana beğeni atmıyorlar diye de Facebook'tan artık diğer uygulamalardan da telefonunu kırdı, böyle paramparça etti. Artık son noktaya geldim dedi. Coşkun yeter dedi. Evin içer dedi. Seni ya, destek istiyorum, kimse beğenmiyor dedi. Evet, bir defa böyle etrafındaki insanlara, akrabalarından insan gerçekten destek görmek ister. Ben Adem Bey'i çok iyi anlıyorum. Anlıyorum, hak da veriyorum. Gerçekten orada onu yadırgayabilirler ama ben ona hak veriyorum. İnsan gerçekten en yakın arkadaşından, akrabasından destek görmek ister. Destek görmeyince de ha böyle çıldırıyor. Hani kendi diyordu ya, kendine gel. Aynen. O gün yoldan çıktı abimiz.

0: yaşasın şururum.
1: Evet, saatlerimiz 20.30'u göstermekte. 2 saati devirdik. Gerçekten 2 saat gerçekten mükemmel geçti. Vallahi bana mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada parmaklarınız dert görmesin diyoruz.
0: Bakarsan ya aç.
1: Evet, Ercan kardeşim yazdı. Coşkun abi, Faruk Zenginaloğlu şu an seni dinliyor, iş yerinde çalıştığı için mesaj atamıyor. Ona hareketli bir parça yollayabilir misin? İşimiz yerine gelsin dedi.
0: Yallah.
1: Tabii ki de. Aha bak, bu ne diyor? Bak şimdi iyi dinle Ercan kardeşim.

Tamam tamam, akşam akşam bu kadar eğlence yeter. Yahu durmuyor maşallah. Evet, Faruk zengine oldu. Şöyle bir alkış göndereyim tekrardan sana. Ercan kardeşimden sana güzel bir parça gelecek birazdan. Ercan kardeşim şöyle hareketli mi olsun, nasıl olsun?

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Saatlerimiz 20.34'ü göstermekte. Hatta 2 saati de devirdik. Şöyle bir 10 dakikada uzatıyorum. Yayınımızı 10 dakikada uzatıyorum. Ercan kardeşim yazdı ki bu akşam abi dedi çakana ya. Çalmadın dedi. Ya hiç olur mu? O göz var mı bende çalmayacak? Bu hazırlıklıyor Ercan. Gelecek birazdan izle. Letta tutele olur. Sit çakana mugul. Valla İbrahim Sarı, İbrahim abiden bu şarkının gerçeğini istiyorum ondan yani. Yani gerçeğini gerçekten istiyorum böyle ama bu tarz istiyorum. Gerçekten mükemmel. Zaten onun sesi de zaten süper. İbrahim Sarı'ya buradan selamlar olsun. Evet, geçen ekmek gönderdim. Şimdi Klarya yaptım. Gönderirim belki bu sefer Hakan Fidan... gelip bakar dedi. Hakan Fidan hangi? Ha, anladım, bakanımız. Ocaktaki çayımı. Vallahi her an her şey olabilir yani. Yani bizi kim olabilir, şansı yok. Bir baktım başbakan, cumhurbaşkanı, milletvekili. Şaka işvili bile yani gelebilir yani. Evet, bizlere kimler ulaştı hemen şöyle bakıyorum. Faruk kardeşim ulaştı. Ben Faruk Zenginaloğlu. Coşkunum kolay gelsin. Çok iyi işler başarıyorsun. Allah yolunu batını açık etsin. Ercan kardeşime benden güzel bir hareketli bir parça patlat dedi. Olur. Ercan kardeşim. Patlatayım. Tamam, göndereceğim, güzel bir şarkı göndereceğim Ercan kardeşimi. Hareketli bir şarkı göndereceğim bundan sonra. Şöyle bir 10 dakika uzattık programımızı. O zaman şöyle bir kısa Lazca Letta tudele olur, sit çagana mugulur bir dinleyin.

miram. O değildi bu şarkının, hani klon diyorlar ya, o programda sesini nasıl benzetilir çok merak ediyorum. İnanın ne zamandır bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Programı da satın aldım bu arada. Yok bir türlü sesimi benzetemiyorum. Yok arkadaş bir türlü yok. Vamahen'in hani Lacadan yapamıyorum diyorlar ya. Bir türlü yapamam.

Evet, şöyle yayınımıza devam ediyoruz. Ahmet Kaya'dan Giderim adlı isteğimiz vardı. Vallahi en sona kaldı, artık idare ediyoruz. Unutmadık. O zaman senin için gelsin.

aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkıyı

0: Yayınımız devam ediyor. Saatlerimiz 20.47. 20.47 göstermekte. Valla bütün isteklerinizi çaldım sanırım. Çalmadığım kalmadı. Haydi bu guri valla. Nefes nefese kaldım. Artık yetişemiyorum. Valla güzel bir 2,5 saat daha geçti mi? Geçiyor herhalde. Evet, bizlere kimler ulaştı? En son canım abim Metin abim ulaştı. Metin, saygılar sevgiler. Şu an Trabzon'dan Ardeşen İskametine doğru gelmekte. Valla çok da güzeldi. Mesaj attı bizlere. Ha böyle. Bir dinleyelim mi? Bir dinleyelim hadi bakalım.
1: Coşkun, şu an dinliyorum. Trabzon'dan Rize'ye doğru, Ardeşin'e doğru canım memleketime gidiyorum Cumaş kimi. Bir böyle güzel bir hareketli Karadeniz müziği çalarsan çok memnun oluruz. Ha evet iyi.
0: Vallahi orada bir mesaj var yani. Canım memleketime gidiyorum dedi abimiz. O zaman şöyle bir Ayhan Aptekin'de Oyna Güzelim Oyna adlı parçayı Metin abimize gönderiyorum.

0: Ramazan.
1: Ne?
0: Ben de yemek yiyebilir miyim?
1: Sen vazife başındasın.
0: Öyleyse yiyebilirim.
1: Ha, evet.
0: Ah canım. Ayarım,
2: ayarım, evet, biz vazife başındayız. Çay yaptım, çay içiyorum. Çayım bitti mi? Programımızın sonuna geleceğiz. Vallahi tam 2,5 saate dayanıyor artık. Son 10 dakikamız kaldı saat 21'e. Hani 9'a. Evet, şöyle Metin abimizin isteğini de gelin gönderelim hemen. Kazım Koyuncu'dan Hey Gidi Karadeniz adlı parçayı dinleyelim. Ondan sonra programımıza veda ediyoruz. Artık eve gitmem gerek. Domancino artık konuş konuş nereye kadar? Ses lazım tabii ki de, şey şaka bir yana. Vallahi elinize kolunuza sağlık, parmaklarınıza sağlık diyelim öncelikle. Beni dinleyen, vallahi bu akşam çok güzel mesajlarınız bizlere ulaştı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sesimin ulaştığı her yere kucak dolusu selamlar yolluyorum. Tekrardan herkese iyi akşamlar diliyorum. Programımızın son şarkısı Kazım Koyuncu'dan Hey Gidi Karadeniz adlı parçayı şöyle gönderiyoruz, programımıza veda ediyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a

doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Kalmadı bir sözüm sana diyecek. Yürek mi bıraktın seni sevecek? Sanma pişman olur, af dilenecek.

0: dinle.
1: Hala ilkünkü gibi yarın sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz.

Bom ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Sadece

0: taze, duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset. Bu ses, sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Vallahi yüreğime ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
4: Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen.

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir dönem ödevi.

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sana

ve göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kan attıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki, çok zor günler geçirdim vaktiyle.

0: şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece bu yaralar vereler sanaydı bileler. Göreler aşkım.
1: Burası Radyo Karadeniz.

değiştim, her şey değişti. Daha güzeldi, daha incelikli.

kaldı. Ateşlerinde hicranın yandım, kavruldum. Hüzünün denizinde kaybolup

0: Evet, çaresiz kaldım.
1: Dinle.
2: Hala ilk günkü gibi yarın sevdasız.
1: Bunlar senin için.
3: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
4: Kesintisiz en iyi müzik.
5: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz. Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Sadece müzik. En iyi müzik. Sadece müzik. En iyi müzik.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Kabul et, sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var. Hataların çalmış.